La la la la la la. Çok mu bıttı tatlı olmadı? La la la la la la la. Tatlı ne la? İşte fui kâme tutta femminile ma. Çok mu güle kâme? Ani gengi masal. Ah, kunyman kuzu, a bebe lomine.